0: Beste diyor.
1: Beste diyor kökü. Bunu sapa jora çapa. Kulyala minyutu. Sapa klika yapıyorsun rakabar. Kırta wangel kami.
2: Ahala dulu.
3: Yalah dulu.
1: Ne kadar? Ne kadar? Lagu.